0: Okay, Maptana peliyor he. Maptana peliyor. Nou kapap koman sirile pou n plase mou pa nou nan voyaja, ok?
1: Radio Boss 103.9 FM Stereo.
0: Tamou.